sana bu adam. Tukat da ya, ne çeyim YouTube'u. İşte. Başıcı kere tipi, iki jagrafi oke hekmi. Başıcı kere tahti, unyam titrolu. Tadi parti te, oke hekmi, hantaşı. Oh, nach

0: gösteriyor. Öyle mi?
1: Are you okay? Amanda. Amanda, stop. Amanda, stop.